jarign dakkolor mu dem duma sum gam saytan yalna ko yalla fek ku ñew fajj salor yet lay jarign sax fi yow di jup duma sum ka ñew fab say jarign xagn la jamm tek sorel nañu nu saytan faw wak lu koy xisaw fagal nañu nu rag ak jibar lepp faf na jak bu saytan ne ñoket ñu fil ko mu moy nu nun bu yermande ne ñoket ñu jagn ci sunuy wa nak bu saytan